Hava duyar beni buradan. Suda duyar beni soyut. Koni de duyur dağrım. Lausi gilud mı değil. Yer atmıştan ağrım ağrım. Müzik kemen gibi sağdan.